Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin ve yaxşı ki gelmişsin.

İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi. Görmedik biz oyun.

verilişlerinin yayımına başlayır. Hatırladırıq ki, bizim verilişleri her gün Bakı vaxtıyla saat 8.25'den 11.25'e, 12'den 13'e, 14'den 15'e ve 18'den 21'e kimi kulaq asa bilirsiniz. Verilişlerimiz Azersat Peki vasıtasıyla radioaz.inter ve www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int sayfasında yayımlanır.

her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahretmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastave.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wastave.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni stratejik dönem adlı yazı. Azerbaycan'ın uluslararası itibarı orta güç olarak yükselen rolü başlıklı konuşma. İhtilafın ağır mirası, kayıp binlerce kişinin akıbeti hala bilinmiyor konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan-Avropa Birliyi ilişkilərində yeni strateji dönəm. Azərbaycan-Avropa Birliyi arasındakı ilişkilər son yıllarda içerik və nitelik baxımından yeni bir gelişim dönəminə girmişdir. İşbirliyi artıq yalnızca enerji gündəmi ilə sınırlı deyildir. Ticaret, ulaştırma və iletişim, yeşil enerji, bölgesel güvenlik, barışın tesisi və ekonomik entegrasyon ilişkilərin temel alanlarına dönüşmüştür. Son aylarda Bakü ilə Brüksel arasında yoğunlaşan üst düzey siyasi temaslar da bunu doğrulamaqdadır. Bu açıdan Avropa Birliyi Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Azərbaycana gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de Azerbaycan'a gelmesi, Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni bir stratejik döneme girdiğinin başka göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu aynı zamanda 27 üye devleti bir araya getiren Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'la ilişkilere verdiği siyasi önemin de göstergesidir. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ursula von der Leyen arasında gerçekleştirilen görüşmede işbirliğinin tüm öncelikli alanları ele alındı. Taraflar yalnızca mevcut projeleri değil, gelecekteki işbirliği imkanlarını da değerlendirdi. Dikkat çeken noktalardan biri Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak nitelendirmesi oldu. Ursula von der Leyen, Azerbaycan'ın bölgenin öncül ülkesi olduğunu, Güney Kafkasya'da istikrar ve barış gündeminin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini özellikle takdir etti. Bu yaklaşım tesadüfi değildir. Avrupa Birliği artık Azerbaycan'ı yalnızca enerji ihraç eden bir ülke olarak değil, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli jeostratejik merkez, bölgesel istikrarı sağlayan güçlü altyapıya sahip ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu bulunan güvenilir bir ortak olarak görmektedir. Ekonomik işbirliğinin göstergeleri de bunu doğrulamaktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirttiği gibi Azerbaycan'ın dış ticaret hacminin %40'ından fazlası Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştirilmektedir.

velebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koyeşitsin bütün dünya. Qarabağ Azərbaycandır.

Azerbaycan'ın uluslararası itibarı orta güç olarak yükselen rolü. Modern uluslararası ilişkiler sisteminde devletlerin etkisi yalnızca askeri ve ekonomik potansiyelle belirlenmez. Diplomatik beceri, güvenilir bir ortak imajı, bölgesel ve küresel girişimlere aktif katılımda ülkelerin itibarını şekillendiren başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Son yıllarda Azerbaycan bu özellikleri sayesinde uluslararası arenada orta güç statüsü pekiştiren ülkelerden biri haline geldi. Günümüzde Azerbaycan'ın dış politika rotası yalnızca ulusal çıkarları korumaktadır.

0: olmayı değil, aynı zamanda farklı bölgeler arasında işbirliğini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasında yer alan ülkemiz, ulaşım, enerji ve iletişim projeleri aracılığıyla küresel ekonomik ilişkilerde önemli bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu faktör Azerbaycan'ın jeopolitik önemini daha da artırır. Enerji diplomasisi ülkemizin uluslararası itibarını artırmada özel bir rol oynamaktadır. Azerbaycan'ın girişimiyle hayata geçirilen büyük enerji projeleri Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda resmi Baku çeşitli uluslararası platformlarda güvenilir bir ortak olarak algılanmakta veya uzun vadeli işbirliği ilişkilerinin kurulmasına öncelik vermektedir. Azerbaycan'ın orta güç konumunu güçlendiren bir diğer önemli faktörü ise çok taraflı diplomasidir. Bağlantısızlar Harekatı'ndaki başarılı başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki aktif katılımı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde ortaya koyduğu girişimler ülkemizin küresel gündemde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamıştır. Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak da Azerbaycan'ın artan prestijinin göstergelerinden biridir. Çeşitli siyasi, ekonomik ve insani forumlar Bakü'yü önemli bir diyalog merkezi haline getirmiştir. Azerbaycan bu platformlar aracılığıyla sadece kendi pozisyonunu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı taraflar arasında işbirliğinin kurulmasına da katkıda bulunuyor. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte bu konular ele alındı. Merkezin başkanı etkinlikte Azerbaycan'ın uluslararası sistemdeki artan rolüne, orta güç olarak etkisine ve bölgesel ve küresel süreçlerdeki işlevine dikkat çeken Merkez Başkanı Ferit Sefiyev şunları söyledi.
1: Azerbaycan tekçe öz regionunda yok, regionun etrafında da müəyyən siyaseti müəyyənləşdirir, istiqamət göstərir. Burada həm layihələrdən, iqtisadi layihələrdən gedir enerji, nəqliyyat layihələrdən və vasitəçilik məsəl üçün orta Yaxın Şərqdə olan bizim bu vasitəçilik rolumuz Suriyə, İsrail arasında və s. Yəni bu bir sıra yəni vacib məsələlərə ehtiva edir.
0: Dolayısıyla Azerbaycan artık sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke değil. Aynı zamanda uluslararası gündemin şekillenmesinde etkili olan, güvenilir ve sorumlu bir orta güç olarak da hareket etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarına

Canlı'nı içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Kayıp kişiler sorunu silahlı çatışmaların en ciddi insani sonuçlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu mesele sadece hukuki ve siyasi değil, aynı zamanda binlerce ailenin kaderi, gerçeği öğrenme hakkı ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle son yıllarda kayıp kişilerin aranması, kimliklerden tespit edilmesi ve ailelerine doğru bilgi verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi özellikle önem taşımaktadır. Azerbaycan, 1. Karabağ Savaşı sonucunda kayıp sayısı bakımından dünyada en çok zarar gören ülkelerden biridir. Resmi verilere göre 4010 Azerbaycan vatandaşı kayıp olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 4004'ü 1. Karabağ Savaşı'nda, 6'sı ise 2020'de gerçekleşen 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda kayboldu. 4010 kişiden 3228'i askeri personel, 782'si ise sivildir. Sivillerin 71'i çocuk, 288'i kadın ve 319'u yaşlıdır.

0: 2020 yılı Vatan Savaşı'ndan sonra işgalden kurtarılan topraklarda yürütülen arama çalışmaları, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesinde yeni bir aşamanın temelini attı. Fuzuli, Hocalı, Hocavend, Adam, Şuşa ve diğer bölgelerde bulunan toplu mezarlar yıllarca gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkarılmasını mümkün kıldı. Bakü'de düzenlenen kayıp kişiler sorununun çözümüne ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çağdaş yaklaşımlar başlıklı uluslararası etkinlikte açıklanan bilgilere göre işgalden kurtarılan topraklarda bugüne kadar 32 toplu mezar bulundu. Bu mezarlıklardan 893 kişinin insan kalıntıları bulunarak çıkarıldı. Bulunan toplu mezarlar kayıp kişilerin önemli bir kısmının yakalandıktan ve rehin tutulduktan sonra öldürüldüğünü ve gizlice gömüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gerçekler yalnızca uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda savaş suçlarının soruşturulması açısından da önemli deliller olarak kabul ediliyor. Ancak süreç hala ciddi engellerle karşı karşıya. Toplu mezarların yerleri hakkında bilgi eksikliği, mayın tehdidi ve diğer faktörler arama çalışmalarını yavaşlatıyor. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca çatışmanın tarafları kayıp kişilerin akıbetini belirlemek için mevcut tüm bilgileri paylaşmalı ve insani işbirliği yapmalıdır. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Savaş Esirleri, Kayıp ve Rehin Alınan Vatandaşlar Devlet Komisyonu üyesi Elnur Memmedov bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi.
1: İtkin düşmüş şahslar probleminin halli yalnız bir ülkenin değil, bütün tərəflərin birgə səylərini və şəffaf əməkdaşlığını tələb edir. Azərbaycan hər zaman humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq bu məsələlərin sülh və etimad quruculuğu prosesinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu bəyan etmişdir. Bunun sübutu olaraq Azərbaycan 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən heç bir qisasçılıq hissi güdmədən döyüş meydanında tapılmış təxminən 2000-dən artıq erməni hərbçisinin qalıqlarını qarşı tərəfə təhvil vermişdir.
0: Daha önce de vurgulandığı gibi kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi siyasi değil insani bir meseledir. Bu yönde uluslararası işbirliğini genişletmek, yeni teknolojileri uygulamak ve insani hukuk gereklerine uymak, ailelerin gerçeği bilme hakkını güvence altına almaya ve çatışma sonrasında adaleti yeniden tesis etmeye önemli katkı sağlayabilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

katmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaldım, sana olan eşkimi.

0: Sen benim sen, ben seni.
1: Hüne bekum. Esselamu aleykum eyyühel muslimiun el kiram ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Üç rengin bir sesi. Beynalxalq Radio 85. Harmanisi Ay Dilber, İfa Bülbül. 1960.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
1: Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Ayrılık şerbeti içmişem senden. Ay dilber, ayrılık şerbeti.

her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahri etmişim. Ucunda fahri etmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

Tarihinden süzülen hayat suyu. Bu bulak, Qarabağın ruhunu yaşadan tarixi bir abidədir. Onun buz kimi suları yüzyıllar boyu yolcuların susuzluğunu yatırıp, şairlere ilham verip, musiqiçilerin könlünə nəğmə, rəssamların fırçasına rəng bəxş edib.

kayırdı, yarpak dökülür. Usul kerpicim tekülür. Fikirden elim bükülür.

getirem sen turna kadar gayda canım garburandum dursa öre kalb.

Deniz olur, yaz olur heyif kim, az olur çok olur. Şöhreti hoş sözü, söhbeti gezir eli onun şanı. Be be ne güzel suyu var bir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3w.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni stratejik dönem adlı yazı. Azerbaycan'ın uluslararası itibarı orta güç olarak yükselen rolü başlıklı konuşma. İhtilafın ağır mirası, kayıp binlerce kişinin akıbeti hala bilinmiyor konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan-Avropa Birliyi ilişkilərində yeni strateji dönəm. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı ilişkilər son yıllarda içerik və nitelik baxımından yeni bir gelişim dönəminə girmişdir. İşbirliyi artıq yalnızca enerji gündəmi ilə sınırlı deyildir. Ticarət, ulaştırma və iletişim, yeşil enerji, bölgesel güvenlik, barışın tesisi və ekonomik enteqrasyon ilişkilərin temel alanlarına dönüşmüştür. Son aylarda Bakü ilə Brüksel arasında yoğunlaşan üst düzey siyasi temaslar da bunu doğrulamaqdadır. Bu açıdan Avropa Birliyi Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Azərbaycana gerçəkləşdirdiyi ziyarətin ardından Avropa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de Azerbaycan'a gelmesi, Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni bir stratejik döneme girdiğinin başka göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu aynı zamanda 27 üye devleti bir araya getiren Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'la ilişkilere verdiği siyasi önemin de göstergesidir. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ursula von der Leyen arasında gerçekleştirilen görüşmede işbirliğinin tüm öncelikli alanları ele alındı. Taraflar yalnızca mevcut projeleri değil, gelecekteki işbirliği imkanlarını da değerlendirdi. Dikkat çeken noktalardan biri Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak nitelendirmesi oldu. Ursula von der Leyen, Azerbaycan'ın bölgenin öncül ülkesi olduğunu, Güney Kafkasya'da istikrar ve barış gündeminin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini özellikle takdir etti. Bu yaklaşım tesadüfi değildir. Avrupa Birliği artık Azerbaycan'ı yalnızca enerji ihraç eden bir ülke olarak değil, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli jeostratejik merkez, bölgesel istikrarı sağlayan güçlü altyapıya sahip ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu bulunan güvenilir bir ortak olarak görmektedir. Ekonomik işbirliğinin göstergeleri de bunu doğrulamaktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirttiği gibi, Azerbaycan'ın dış ticaret hacminin %40'ından fazlası Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştirilmektedir.
2: Avropa İttifakı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Ticarətimizin 40%-dən çoxu üzv dövlətlərlə apardır və Azərbaycan Avropa İttifakı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. Cənubi Qafqazda ticarətin təxminən 70% Azərbaycanla aparılır. Əlbəttə ki, biz enerji sahəsində əməkdaşlığımızı geniş müzakirə etdik və həmçinin xanım prezidentin Azərbaycana 4 il əvvəlki səfəri də olduqca əhəmiyyətli idi. Bu baxımdan biz enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladıq və həmin vaxtdan etibarən Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə Azərbaycanın təbii qaz ixracı təxminən 65% artmışdır. Bugün qaz ixracımızın yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə gedir və bütövlükdə Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycan qazını alır.
1: Görüşmelerde ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliği de ayrıntılı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Doğu, Batı ve Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorlarının temel katılımcısı ve öncüsü olduğunu belirtti. Son yıllarda limanlara, demiryollarına ve lojistik altyapısına büyük yatırımlar yapıldı. Yeni jeopolitik koşullar çerçevesinde orta koridor üzerinden taşınan yük hacminin hızla artması, bu altyapının daha da genişletilmesine gerekli kılmaktadır. Bu da Azerbaycan'ın Avrupa ile Asya arasındaki başlıca bağlandığı ülkelerinden biri olarak önemini artırmaktadır. Ziyaret sırasında yeşil enerji konusu da özel önem taşıdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji potansiyeli hakkında bilgi vererek imzalanan anlaşmalar sayesinde önümüzdeki 5-6 yıl içinde 8 gigawatt

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

Azerbaycan'ın uluslararası itibarı, orta güç olarak yükselen rolü. Modern uluslararası ilişkiler sisteminde devletlerin etkisi yalnızca askeri ve ekonomik potansiyelle belirlenmez. Diplomatik beceri, güvenilir bir ortak imajı, bölgesel ve küresel girişimlere aktif katılımda ülkelerin itibarını şekillendiren başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Son yıllarda Azerbaycan bu özellikleri sayesinde uluslararası arenada orta güç statüsü pekiştiren ülkelerden biri haline geldi. Günümüzde Azerbaycan'ın dış politika rotası yalnızca ulusal çıkarları korumayı değil, aynı zamanda farklı bölgeler arasında işbirliğini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasında yer alan ülkemiz, ulaşım, enerji ve iletişim projeleri aracılığıyla küresel ekonomik ilişkilerde önemli bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu faktör Azerbaycan'ın jeopolitik önemini daha da artırır. Enerji diplomasisi ülkemizin uluslararası itibarını artırmada özel bir rol oynamaktadır. Azerbaycan'ın girişimiyle hayata geçirilen büyük enerji projeleri Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda resmi Bakü çeşitli uluslararası platformlarda güvenilir bir ortak olarak algılanmakta ve uzun vadeli işbirliği ilişkilerinin kurulmasına öncelik vermektedir. Azerbaycan'ın orta güç konumunu güçlendiren bir diğer önemli faktörü ise çok taraflı diplomasidir. Bağlantısızlar Harekatı'ndaki başarılı başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki aktif katılımı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde ortaya koyduğu girişimler ülkemizin küresel gündemde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamıştır. Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak da Azerbaycan'ın artan prestijinin göstergelerinden biridir. Çeşitli siyasi, ekonomik ve insani forumlar Bakü'yü önemli bir diyalog merkezi haline getirmiştir. Azerbaycan bu platformlar aracılığıyla sadece kendi pozisyonunu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı taraflar arasında işbirliğinin kurulmasına da katkıda bulunuyor. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte bu konular ele alındı. Merkezin başkanı etkinlikte Azerbaycan'ın uluslararası sistemdeki artan rolüne, orta güç olarak etkisine ve bölgesel ve küresel süreçlerdeki işlevine dikkat çeken Merkez Başkanı Ferit

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köprü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Kayıp kişiler sorunu silahlı çatışmaların en ciddi insani sonuçlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu mesele sadece hukuki ve siyasi değil, aynı zamanda binlerce ailenin kaderi, gerçeği öğrenme hakkı ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle son yıllarda kayıp kişilerin aranması, kimliklerden tespit edilmesi ve ailelerine doğru bilgi verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi özellikle önem taşımaktadır. Azerbaycan, 1. Karabağ Savaşı sonucunda kayıp sayısı bakımından dünyada en çok zarar gören ülkelerden biridir. Resmi verilere göre 4010 Azerbaycan vatandaşı kayıp olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 4004'ü 1. Karabağ Savaşı'nda, 6'sı ise 2020'de gerçekleşen 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda kayboldu. 4010 kişiden 3228'i askeri personel, 782'si ise sivildir. Sivillerin 71'i çocuk, 288'i kadın ve 319'u yaşlıdır.

0: Yürütülen arama çalışmaları, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesinde yeni bir aşamanın temelini attı. Fuzuli, Hocalı, Hocabend, Adam, Şuşa ve diğer bölgelerde bulunan toplu mezarlar yıllarca gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkarılmasını mümkün kıldı. Bakü'de düzenlenen kayıp kişiler sorununun çözümüne ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çağdaş yaklaşımlar başlıklı uluslararası etkinlikte açıklanan bilgilere göre işgalden kurtarılan topraklarda bugüne kadar 32 toplu mezar bulundu. Bu mezarlıklardan 893 kişinin insan kalıntıları bulunarak çıkarıldı. Bulunan toplu mezarlar kayıp kişilerin önemli bir kısmının yakalandıktan ve rehin tutulduktan sonra öldürüldüğünü ve gizlice gömüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gerçekler yalnızca uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda savaş suçlarının soruşturulması açısından da önemli deliller olarak kabul ediliyor. Ancak süreç hala ciddi engellerle karşı karşıya. Toplu mezarların yerleri hakkında bilgi eksikliği, mayın tehdidi ve diğer faktörler arama çalışmalarını yavaşlatıyor. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca çatışmanın tarafları kayıp kişilerin akıbetini belirlemek için mevcut tüm bilgileri paylaşmalı ve insani işbirliği yapmalıdır. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Savaş Eserleri, Kayıp ve Rehin Alınan Vatandaşlar Devlet Komisyonu üyesi Elnur Memmedov bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi.
1: İtkin düşmüş şahslar probleminin halli yalnız bir ülkenin değil, bütün tərəflərin birgə səylərini və şəffaf əməkdaşlığını tələb edir. Azərbaycan hər zaman humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq bu məsələlərin sülh və etimad quruculuğu prosesi mühüm tərkib hissəsi olduğunu bəyan etmişdi. Bunun sübutu olaraq Azərbaycan 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən heç bir qisasçılıq hissi güdmədən döyüş meydanında tapılmış təxminən 2000-dən artıq erməni hərbçisinin qalıqlarını qarşı tərəfə təhvil vermişdi.
0: Daha önce de vurgulandığı gibi kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi siyasi değil insani bir meseledir. Bu yönde uluslararası işbirliğini genişletmek, yeni teknolojileri uygulamak ve insani hukuk gereklerine uymak, ailelerin gerçeği bilme hakkını güvence altına almaya ve çatışma sonrasında adaleti yeniden tesis etmeye önemli katkı sağlayabilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.